0: daha rahat idare et ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya 31 İyul'a dek devam edecek. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Hafta FM'de reklam iyileştirme için 012 311 30 11.
2: Kitap zaman maşını kimidir. Çünkü yazdıkları kitapları okumakla dahi yazıcılarla hem söhbet olabilirsen. Mütaliyeni verdişe çevir. Kitabı özüne dost seç. Her şey seninle başlayır. Sen numune ol. Diğerler de değişsinler. Azerbaycan Gençleri ve İdmançıları tövsiyedir.

0: değil.
1: Yaşıldan geç, kırmızıda dayan. Pik saatlerde Yango Pro'da siparişler yerine getirmeyi serfelidir. Çünkü pik saatlerde emsal 2 defeye dey artırılıp Yango Pro tedbirinde pik saatlerde mavi arazilerden siparişler kabul edin ve 2 kat emsaldan faydalanıp kazanç elde edin.

0: Sloboda. Super giyvetler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihine dek 1,8 litrelik Sloboda Günebakan yağı 7 manat 35 gepik. 1 kilogram Azer Süt kere yağı 15 manat 99 gepik. Serperi teklifler ve keyfiyetli mensullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Cemi 5490 manat ilkin ödenişle Hyundai Tucson Long'un ailevi konfortunu ve kanaatini yaşamaya başlayın. Üstelik devlet kayıt nişanı, icbari sigorta ve kredi komisyası kampanya çerçevesinde hediye verilir. Aileniz için bu fırsatı kaçırmayın. Ele indi Hyundai salonuna yakınlaşın. Elaqe 989, Ünvan Ziya Bünyadov 118 ve Babek Prospekti 61C.
3: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsin. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
4: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyası ile faaliyet gösterir.
5: Gözlenilen an geldi. Tam resmi. Beynalxalq Export Versiyalı yeni M-Hero 817 artık Bakı'da. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına kadar lüks Nappa ve Alcantara deriyle işlenip. En esası, avtomobile düz 10 il, limitsiz yürüyüş zamaneti verilir. Üstelik 5000 manat indirimden yararlanmak için Avto FM promo kodundan istifade edin. Resmi zamanetle lüksü seçin. Zeng edin 055-222-1061.
6: ABB'den nakit kredite 7 faize dek indirim başlandı. 31 Ağustos'ta dek diğer bank kreditlerini ABB'ye getirenlere 5 faize dek. ABB'de aktif krediti olmayanlara ise elave 2 faiz indirim hediye.
4: Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
7: Əziz müəllimlər, diş müalicəsini maddi səbəblərə görə təxirə salırsınız? Bu yay tətilində dişlərinizi müalicə etdirin, ödənişi hissə-hissə edin. Üstəlik, seçilmiş xidmətlərdə sizin üçün xüsusi endirimlər də var. Tətil üçün ayırdığınız büdcə cibinizdə qalsın. Yeni tədris ilinə sağlam dişlər, rahat gülüş və daha çox özgüvənlə başlayın. Azad Gülüş Stomatoloji Klinikası sizi gözləyir. Telefon 055-232-32-96.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Banco Baku ASC'ye mensustu. Banco Baku 18 Fevral 2005. tarihli 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
1: Hafta FM'de reklam iyileştirme için 012 311 30 11.

0: değişmeyin. Hafta FM'de Jamie bir reklam.
1: Bir banklısan ve suallarına cevap aktarırsan, bir bank çatı ile kısa yolu var. Artık yola vakit itirmeye

0: Bravo'da super yemekler sizi gözlüyor. 22 Eyüp tarihlerde 2 litrelik Günal Günebakan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık Sultan Basmati düğü 8 manat 99 gepik. Super yemekler keyfiyetli mesullar için. Bravo.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cemi 3999 manat ilkin ödenişle elde edebilirsiniz. Aylık ödeniş ise cemi 999 manattı. Kasko ve icbari sigorta, kredi komisyası, hatta avtomobilin devlet kayıt nişanını Hyundai size hediye eder. Yani elave harç çekmeden gündelik cemi 33 manat ödemekle Elantra Comfort modeline sahip olursunuz. Ele indi Hyundai satış merkezlerine yakınlaşın ve bu fırsatı kaçırmayın. Elage 989, Ünvan Ziya Bünyadov 118 ve Babek Prospekti 61C.
3: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın. Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Baksel ile yeni nömre almak indi çok asandı. Baksel tetbikine dahil ol, istediğin nömreni seç ve bir neçe dakikaya esim kimi aktifleştir. Hiç yere gitmeden yeni nömrenden derhal istifadeye başla. Baksel.

0: Bravo da süper biletler sizi gözleyir. 22 İyul tarihine dek 1 kilogram. Sezen teze bitöv toyu 5 manat 29 gepik 1 kilogram. Ankor kere yağı 22 manat 95 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı taraftar seçiminden başlayır. 25 yıllık tecrübeye sahip CFI, sehimle, valutalar, kripto valuta, 15 binden çok aletlere çıkış teklif edir. CFI, Azerbaycan'ın komisyasız ticaret, ani medahil mehariç, her adımda ferdi desteği üstünlükleriyle investisiya dünyasına adım atın. Etraflı malumat için www.cfi.trade saytına dahil olun.
3: CFI Financial İnvestisya Şirketi GSC, Azerbaycan Respublikası Merkez Bankası'nın 7 Noyabr 2024 tarihli İSN L7-2016 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir. Marjlı ticareti, investorların kapitalı için yüksek risk yaratır. İnvestisiya etmezden önce bütün riskleri tam anladığınızdan emin olun.
4: Avtomobilinizin standart görünüşünden sıkılmışsınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. yılından bugüne kadar faaliyet gösteren Azar Tuning, exterior, interior, kuzov düzelişi, diskler, ışık sistemleri, koruyucu ve renkli viniller ve daha çok hizmeti bir ünvanda birleştirir. Azar Tuning, görünüş değişir, değer artır. Elage 050-978-5555. Ünvan, Babek Prospekti 31. City Mall ile %100.
5: Elatos'ta hem terzinizi hem de bütçenizi sevindirecek teklif. İki kostüm alana keyfiyetli parçalardan hazırlanan təbli köynek hediye olunacak. Fürsetten yararlanmağa tələsin. Əlaqı üçün 050-491-6666.
6: Yay səyahətlərinizə Lexus komfortu əlavə edin. Lexusunuzu yay mövsümünə hazırlayın və orijinal aksesuarlardan xüsusi endirimlə yararlanın. Ayaqaltılar, külək siperləri, damüstü yük qutuları, velosiped daşıyıcıları, soyuducu qutular iyul ayında tam 15% endirimlə. Orijinal aksesuarlarla hər səfərdə daha çox rahatlıq, funksionallıq və Lexus keyfiyyətini hiss edin. Endirimlərdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın.
7: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.

0: Ford'u daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji serfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Menfi 15 dereceden müsbet 48 dereceye kadar ela performans. LG Dual Cool AI. Öz ideal ikliminizi yaradın.
1: Gündelik hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Dent'te daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma.

0: hizmeti artık Bakı'da. Çindili interfeysi olmayan bu hususi model bagajına gider. Lüks Nappa ve Alcantara deriyle işlenip en esası avtomobile düz 10 il limitsiz yürüyüş zamaneti verilir. Üstelik 5000 manat indirimden yararlanmak için Afto FM promo kodundan istifade edin. Resmi zamanetle lüksü seçin. Zeng edin 055 222 1061.
1: Her gün danış, her gün internet istifade et. Ama hiç vakit artık ödeme. Narın serfeli tarifine geç. Doyunca işlet, serfeli öde. Aşıp daşan bonuslarla Nar çok serfeli. Paketi aktifleştirme için S3 yaz, 777'ye gönder.
2: Nar serfedir.
3: Eviniz için ideal serinlik, doğru kandisaneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadratmetre refill kandisaner 559 mana 99 gepi. 60-65 kvadratmetre refill kandisaner cemi 799 mana 99 gepi. Seliton, telefon 180. Resmi site seliton.az.
4: Sungait'in merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sungait. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077-722-0000 3W Kaspak.az.
5: Deluxe Residence Sibriz'de satışa başladı. 20% ilkin ödeniş, 48 aya dek faizsiz dahili kredit imkanıyla. Ulduz 63 63 3W Deluxe Residence.az.
6: Afta FM'de reklam iyileştirme için 012 311 30 11.
7: Yaşıldan geç, kırmızıda dayan. Pik saatlerde Yango Pro'da siparişler yerine getirmeyi serfeledi. Çünkü pik saatlerde emsal 2 defeye dey artırılıp Yango Pro tedbirinde pik saatlerde mavi arazilerden siparişler kabul edin ve 2 kat emsaldan faydalanıp kazanç elde edin.

0: Bir reklam.
1: İlk alışverişinden düz 50 bonus kazanmak istiyorsan, bunun için bir bank taksit kartını indi al. 31 Eylül'deki edeceğin 500 manat ve üzeri ilk taksit alışverişinde tam 50 bonus hesabına gelsin. Sipariş ve etraflı mevlumat için bir bank tetbiki.
2: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şartı.
0: Hafta FM'de reklam iyileştirme için 012 311 30 11.

0: rahat idare et ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya 31 İyul'a dek devam edecek. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: AfterFM'de reklamı iyileştirme için 012 311 30 11.
2: Hayatın yüzlerle yoldan geçir. Bu yolda zararlı verdişleri yok. İdmanı, sağlamlığı özüne yoldaş götür. Sağlam yaşamak vaxtıdır. Sağlamlığına vaxt ayır. Özünü zərərli verdişlerin, sigaretin əsrinə çevirmə. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Bakıda günorta saat 12'dir.
1: Cem'i 20 faiz ilkin ödenişle menzil, Şerif Sade'de premium menziliniz, Avant Nova'dan. 20 faiz ilkin ödenişle başlayan Whitebox Studio menzillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage, Ulus 241.
2: 107.7 Hafta FM, sizin yollarınızın radyosu.

0: anları daha büyük, daha aydın ve daha real yaşa. Canlı ve parlak renklere malik QLED TCL Google TV nakd alışta cemi 529 manat 99 GB'ye. 109 cm diagonallı Philips televizör 299 manat 99 GB. LG Smart televizör ise 399 manat 99 GB. Dünya şampiyonatına yeni nesil ekranlardan koşul. Seliton telefon 180. Resmi site seliton.az.
1: Sumgayıt'ta ev sahibi olmak ve investisyon etme isteyenlere şat haber. Kaspak Sumgayıt'tan menzilleri ilkin satış kıymetinden elde etmeye telessin. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kredi ile. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
2: Hafta FM'de reklam iyileştirme için 012-311-30-11.
3: Yaşıldan geç, kırmızıda dayan. Pik saatlerde Yango Pro'da siparişler yerine getirmeyi serfelidir. Çünkü pik saatlerde emsal 2 defeye dey artırılıp Yango Pro tedbirinde pik saatlerde mavi arazilerden siparişler kabul edin ve 2 kat emsaldan faydalanıp kazanç elde edin.

0: Banko ASC mensustur. Banko Banko 18 Fevral 2005 yıl tarihli 247 numaralı lisansiyeli faaliyet gösterir.
1: Yollar hakkında malumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ile dinlediniz.

0: değişmeyin. Hafta FM'de Cem'i bir reklam.
1: Capital Bank ile pulunuzu gelire çevirin. Her biri Cem'i 100 manattan başlayan Capital Bank istikrazlarını bir bank investet biginden alın. İllik 10 faiz sabit gelir kazanın. Kazandığınız faizler her ay hesabınıza köçürülecek. Üstelik istikrazlarınızı satıp vesaitinizi faiz itirmeden geri elde etme imkanınız var. Satış Ağustos'un 1'ine dek devam edecek. Bu fırsatı kaçırmayın. Capital Bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankası'nın verdiği 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösterir.
0: Hafta FM'de reklam iyileştirme için 012 311 30 11.
2: Yaşın fergi yoktu. İdmanı hayat tarzına çevir. Ruhun, bedenin, etraf mühitin sağlamlığı için değiş. Vaxt itirmə. Gəncliyi və gələcək üçün bugündən başla. Hər şey səndən başlayır. Sən nümunə ol, digərləri də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğuyla dinleyirsiniz.
1: Bir sözde bizi fantastik final gözleyir. Ben Doktor İzya, salamlar. Dünya şampiyonları yeniden sübuta getirdi ki Argentina'ya karşı maçın sonlarına yakın hesabda ne 1-0 ne de 2-0 ileride olmak hele galibe elde etmeyi değil. Argentina yığması bu turnirin playoff'unda hesabda geri kaldığı maçların sonunda inanılmaz kuvvet aparak geri dönüş ederek galip çıkar. Bu defa da belli oldu. Maç gözlenen kimi çok gergin geçirdi. Fiziki mübarize, tokuşmalar, kapı istikametinde zerbelerin sayından kat kat çok iyiydi. Birinci hissede kapıya zerbelerin sayı 0, kayda pozuntuların sayı ise 20'ye yakın idi. Böyle gergin şaraitte İngiltere'nin hücumlarından biri 55. dakikada golla neticelendi. Rodgers sağ cinahtan Anthony Gordon'a zerger değerliğiyle ötürme etti, Barcelona'nın yeni transferine ise tekçe ayağını doğru ileri çekmeye kalırdı. 1-0. Sonradan İngilizler için her şey alt üst oldu. İngiltere futbolcuları bu gola kadar Lionel Messi'ye oynamak şansını tamamıyla vermediklerini sanki unuttular. Tuchel, vaktiyle evvelki başmeşri olmuş Gareth Southgate kimi İngilizlere futbol avtobusuna geçme gösterişini verdi. 72. dakikadan ta maçın sonuna dek İngiltere'nin topa sahip olma derecesi cemi 7% idi. Messi ve yoldaşları ise dumanlı Albion temsilcilerini meydanın onlara mehsus yarısında bağlamaya başladılar. İngilizlerde eks hücuma geçmek cemi 1-2 defa alındı lakin uğursuz. Harry Kane maçtan sonra itiraf etti ki hesabda ileri çıkandan sonra biz onu korumaya çalıştık. Halbuki böyle minvalla dünya şampiyonatının finaline çıkmak olmaz. Argentina'nın İngilizlerin kapısına indirdiği ardıcıl zerbelerden birini goalkeeper Pickford kornere gönderdi. Tekrarda görünürdü ki top dakik olarak kapı direğinden yukarı uçur. Messi'nin künç zerbesinden sonra top ona geri dönür ve hamı hava ötürmesini gözlediği anda 39 yaşlı Argentinalı topu bir kadar geri Enzo Fernandez'a ot üstüyle gönderir. Enzo şansını elden vermir ve hesabı beraberleştirir. 1-1. Maçın 85. dakikasıydı. Argentina söhbəti əlavə vaxta daşımaq fikrində değildi və növbəti hücumların birində 90 üstəgəl 2-ci dəqiqədə yenidən Messi'nin bu dəfə hava ötürməsinə birinci çatan Lautaro Martinez oldu və növbəti geri dönüş qolunun müəllifi oldu. 2-1. Fox telekanalı üçün bu dünya çempionatında ekspert kimi çalışan Zlatan İbrahimovic bu yarı finaldan öncə yayım zamanı demişdi ki, 40 il əvvəl dünya Tanrının əlini gördü, bugün isə Tanrının ayağını görəcək. Maradona və Messi məsələsi. Açığı, mən də hər ikisinin oyununu görmüş o bəxtəvər futbol sevərlərdənəm. Bəzi rəqəmlər. Maçın referisi İsmail Edfətin idarəçiliyi ilə Argentina 6 maçdan 6-cısını da qazandı. Bir də dünya çempionatlarının artıq 7 dəfə yarım finallarına vəsiqə qazanan Argentina bütün hallarda finala da çıxır. Argentina tarixində 7-ci dəfə finaldadır. İyulun 19-unda 19 yaşlı Lamin Yamal 39 yaşlı Lionel Messi'ye qarşı meydana çıxacaq. Finalda hazırki Avropa çempionları İspanya titullarını qorumaq üçün hər şeyə edən hazırki dünya çempionları Argentina'ya qarşı oynayacaq. Müəllim Luis de la Fuente şagirdi Lionel Scaloni'ye qarşı.
2: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra-premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: 107.7

0: fikirlere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elaye, Ulus 241.
1: 107.7 After FM.

0: İc olmadan eğlence bas. İri sağlam hayat tarzını dayandır. İdmanla yola çık. Gençliğini, güzelliğini koru. Vakt itirme. Gençliği ve geleceği için bugünden başla. Her şey senden başlayır. Sen numune ol, diğerler de değişsinler. Azerbaycan gençler ve idmançıları tövsiye edir.
1: Dalhanı değişmeyin. Afta FM'de Jamie Biliklam.
2: Bir banklısan ve suallarına cevap aktarırsan, bir bank çatı ile kısa yolu var. Artık yola vakt itirmeye

0: değişmeyin. AfterFM'de Jamie bir reklam.
1: İlk alışverişinden düz 50 bonus kazanmak istiyorsan, bunun için bir bank taksit kartını indi al. 31 Eylül'e dek edeceğin 500 manat ve üzeri ilk taksit alışverişinde tam 50 bonus hesabına gelsin. Sipariş ve etraflı mevumat için bir bank tatbiki.
2: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şubesi.
0: AfterFM'de reklamı iyileştirme için 012 311 30 11.
3: Hem özünü müdafiye hem de sağlam vücut kazandıran idman judo. Bu idman növü refleks, beden koordinasyası, çeviklik bacarıqlarını inkişaf ettirir, zihni kabiliyetleri ve əzələ sistemini təkminləşdirir. Özüne inamı ve fiziki imkanlarınızı judo ile möhkəmləndirin. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: hedeflere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elaye, Ulus 241.
1: 107.7 Hafta FM, sizin yollarınızın radyosu.

0: Banko Asya'ya mensuptur. Banko Banko 18 Fevral 2005 tarihli 247 numaralı lisansiyeli faaliyet gösterir.
1: Yollar hakkında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: Hayduk.

0: hedeflere sahip olun. Avant Nova. Yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 241.
1: 107.7 After FM.

rafa sakladım. Giydiğin ne varsa bir bir katladım. Bir damla yaş düştü

0: hayallere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elayge, Ulus 241.
1: 107.7 Hafta FM, sizin yollarınızın radyosu.

0: Bakıda akşam saat 7'dir.
1: Cem'i 20 faiz ilkin ödenişle menzil, Şerif Sade'de premium menziliniz, Avant Nova'dan. 20 faiz ilkin ödenişle başlayan White Box Studio menzillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 241.
2: 107.7 Hafta FM, sizin yollarınızın radyosu.

0: yeniliklere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elaye, Ulus 241.
1: 107.7 Afta FM, sizin yollarınızın radyosu.

0: Posta FM'de reklam.
1: Futbol heyecanı, McDonald's FIFA menüsü ve Visa'dan bonus. Volt tedbirinde McDonald's FIFA menüsünü sipariş edip Visa kartı ile ödeyin ve kazanın nöbeti McDonald's siparişiniz için Visa'dan 2 AZN cashback ve FIFA brandli hususi stekan. Kampanya 19 Eylül tarihine de devam eder. Visa, olmak istediğin her yerde.
2: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 63 63 3W deluxeresidence.az.

0: futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğuyla dinliyorsunuz.
1: Bir sözde bizi fantastik final gözleyir. Ben Doktor İzya, salamlar. Dünya şampiyonları yeniden sübuta getirdi ki Argentina'ya karşı maçın sonlarına yakın hesabda ne 1-0 ne de 2-0 ileride olmak hele galibe elde etmeyi değil. Argentina yığması bu turnirin playoff'unda hesabda geri kaldığı maçların sonunda inanılmaz kuvvet aparak geri dönüş ederek galip çıkar. Bu defa da böyle oldu. Maç gözlenen kimi çok gergin geçirdi. Fiziki mübarize, tokuşmalar, kapı istikametinde zerbelerin sayından kat kat çok iyiydi. Birinci hissede kapıya zerbelerin sayı 0, kayda pozuntuların sayı ise 20'ye yakın idi. Belə gergin şəraitdə İngiltərənin hücumlarından biri 55-ci dəqiqədə qolla nəticələndi. Rodgers sağ cinahdan Anthony Gordon'a zərgər dəqiqliyi ilə ötürmə etdi, Barcelona'nın yeni transferini isə təkcə ayağını doğru irəli çəkməyə qalırdı. 1-0. Sonradan İngilizlər üçün hər şey alt-üst oldu. İngiltərə futbolçuları bu qola qədər Lionel Messi'yə oynamaq şansını tamamilə vermədiklərini sanki unutdular.